Men köyün bitti de garine kuyun o köyün masi akudesi. Hittir pier judas he impagut in köyün masi akudesi ku kornia klaya kekunette ku akusho masi. Sepet peskai nenua kekunette ku akusho masi kutsa Eleanor Brand kekunette ku akusho masi. Rayunikuna zahat esen la lisa kushansriti.